Sakın mesela bakıp, tecrübeli gösterdiğimde fazla dolayı bulsam, kendi sorduğum sanki basarlı yürü basarlı bırakıp, bir bozamara ait olsa, dedişin tradisyonun bir tatlı var, çanki mağayada karabar harada mubarına, destası bazı konuyu karabar harada, mesela mesela basa bazı bozama, kendi sonu barına, yani basa bazı kendi sonu, sakın mesela basa bazı Sonbaharda dinlerden hayran ayarlık yapan akaydımız kendi yolunu bulup ve hepini oda avuk olmalı sınırlar kısaat mahalla belirme neyse. Aylık ilahi beni hem akaydımız önce bir parçası bir daha sonra akaydımız aldı. Nevdhalit sınırı beni satını bulandı. Sevi bu sor azabı da bir kaydı baktı. Ve beni sınırdır hatalarını rakma bakma bir akaydım aldı. Novel Ureyna, Cisna Abbas Ruhi Bulca, Dolayısıyla aslında banyoda reka, boru, bu kılda da bir sürü madde katılarak ve arzu bu sınıfla bazı makayetin dostu da siyah doğun yarımdan sonra bir dakikini aldı ama değişik bir ürün ve yuvamalı sınıfla kutlatmada kalabildiğine hesap alıp, yanlış bir nöbüs var, pek.

Peki insanlar bunu Karadeniz'den bir saat bir uğra bedeli hem soğutu saatleri kesinlikle bakım hediyesi. Yani biraz bunu insanlar bunu bilen ne kadar yine tabir bu mağaz mesai atış diyen de bu vahit muskan bu muskan bu gibi de karakteristik bir deyse. Yani biraz bunu insanlar bir soğutu adı hafı

kavramı belki yaratıcı kavramıysa. Nipoti belli bedenin bir balinde sahatı ve bir fitratı bir ucuna arar. Çünkü sınıfta bu bir sabın adı ucuna katın. Rastı sıvarına sanki dedi merhaba bir görü kısmı boyunca bunu diyene yar bu bir kısmı verip işte git bu diye kısa. Bize göre pratinizi sıvarına bunu bir boksu belli boyunca sana diyenin bu bir kısmı kalpası kariyesi diye bunu bir boksu belli azı kısmı boyunca sana diyen apatı bunu verip. Pratinizi sahatı adı bir fitratı apatı bunu verip. Adacında kalıra konca minit kalagi sıkı boyunca bir günde dilu veri sürüzda bunu. Adırı da ne hakkı kısmı sıvarına bu bir kısmı kariyesi azı kısmı kariyesi bunu verip. Bir paksı bölü sarı kandırın çınır.

Satın atarlar gibisin. Görüyorsun da zaten. Bunu sana tanımda bağladılar. Nerede? Tanrı tersi bir kişi böyle tanıdı. Anladım ben sana da bu kadar etti. Buradan da o tek bir kişi böyle. Nasıl da onu babası? Ne için o babası? Bu tarz nasıl bir babanı? Bir şey böyle bir tanıdı. Hani sen de bir tanıdı. Ne yaptın?